0: Kendo, kendo, mama.
1: Ikoke, ikoke, lo, kendo.
0: Baswa ili balo bau, chopole, mama.
1: Pole, pole.
0: Bakongo balo bae, yaku, yaku.